Divena berde bi taybet mijara derket nasaruke partiya nu özgür özel u parlamenterin manjnava parlamentuye rasti narazi bu neki hat nava caddeya Türkiye şakama Türkiye'de bi taybet saruke parlamentuye dve derbare de dahyani da bu ev helvesta saruke partiya nu ve ken ne guncal bi nafkiribu.

Çandeyeke Rojava'yı kursane be serokatiya şevirmende serokatiya Suriye. Mazlum Abdi jıdduh ve lişama paytaxta. Abdi çarçwe serdana xoda be vezire dadeye Suriye binave Mazhar al-Weis re hevditin pekani. Lugori agahyan Mazlum Abdi ded serdana.

Ama şu an heca dök peleke barambarini yapır dijwar apayzi. U bahuzen be le juda juda le parizgaha hele be taybet o gundawarin ve girten nafxa. Jiber baranin zede u xarabiya pergala kanalizasyonu be taybet navak olan u caddeyin bajer u navçeyin derdura bajerde lehyen mezin jirabın. Ev şu dimenin ve lehiyene ketnen naval dükkan u bazaran malin halki de ligori agayen hatne bedes xısın ava lehiye de demeke kurde derbasi gelek olanan bu de encam deji tevgera trafik ejili gelek de veran be tamamı sekini u hatnu çona hamalatiyan ji astan bu li gundavarin bakuri halebi be taybet le bazare mara u deverin derdura ve baranan hatta derengiya şevi bi dijwarî berdewam kir. Her wiha li gundê binavê Kifir Helebê jî ji ber

Ev du mehin mijara entegrabuna şaradariyan ve avakirna encümenin demki yen parizga hesake çara serbiye. Le ne diyara ka encümen un navendin beri ten helveşandın anji heman encümen nava hukumeta şamede de entegrabubun. Endame ki encümeni cibecikar ya parizga hesakeci şkanal heşire diyar kirku hemmu karment delikarekwa berdağın bin ubuminin.

Binerin Kanal HD'den baş hem bu verane, bu peşkeşkirna bultene keber freh yanlıçan peşici ser nüçeymehen. Operasyonen girtina şaradarın opozisyonu ile Türkiye berdağımdı ki o şaradareki CHP o 27 kesinden hatın bin çapkır. Le Parizga Manisa ya Türkiye'de encama elveşina kanaka taybet ya komrede 5 karker mirin ojber bu yereji neh kes hatın bün çap kırın. Le Kobane bilin buna bahaye su temeniye banduri le sektora avahi saziye kiriye o büye sedem ko bahaye khaniyan bilin bibe. Le Halebe jiber barina barana xurt malu dikanin velatiyan dibin avedaman le amudeji baranu baye xurt zirar gahandiye pembuye cotkara.

İnerin Kanal HD'den baş. Hem carek idim bu aranez bu peşkeşkirina boltenekeh kurmancı peşici serinüşe emeğine. Letaha Xweran ya bajarı Haseke ku piraniya şeniyen ve Arabin xopşandanek li dijî nûnertiya Kurdan de parêzgehê hukumetê dihate li darxistin û hêzên evlekariya hundirîn rê li ber berfirehbûna xopşandanê girtin û xopşander belav kirin. Çandeyek ce Rojava'ya Kurdistan'a be Serukatiya Şehirmendi Serukumariya Suriye Mazlum Abdi jiddoh belli Şam'a paytaxta. Abdi de çarçoveya Serdan'a de be Vezir-i Dadaya Suriye'de Ceviya Ligori Agehiyan de Serdan Akhvede Mijarin Gredayi Entegrasyona Hezin Evlehiye u Dadveriye de Cevinin Khoyen Berraydarin Şamir'e Gotobej bike. Le derdora balafirgeh teftenazil gundavar edle be rezet taqim pek hatin ve ravanga

Pemirovan ya Suriye Jiragan beri takinan denge balafren şer hatiye bihistin. Le Kobane bilin buna buhaye su temeniye bandori le sektora avahisaziye kirye u buye sedem ko buhaye khaniyan u her va kireye khaniyan ji bilin bebe o derfetin kar ji bu karkeran ji kem kirye.

Binerin Kanal HD'den baş hem bu var ana, ji bu peşkeşkirna bulteneke keber freh yanlıçan peşici ser nüçeymehne. Operasyonen girtina şaradarın opozisyonu ile Türkiye berdağım dike o şaradareki CHP o 27 kesinden hatın bin çalkır. Le Parezga Manisa ya Türkiye'de encama elveşine kanaka taybet ya komrede